0: gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duyduysanız korkmayın.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.

0: Gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duyduysanız korkmayın.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: Gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız, hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
6: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: Wir schätzen schon mit einer Sache bekommen.
8: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
9: No nuclear weapons.
10: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
11: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
12: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
13: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: Cemaahum yakinun vahid enne l-fenne lil-cemiya. Mevahibu khasa ala şaşa TRT Arabi.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: Gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız, hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: الله كنت أقدر أطفال مشان البلد أمراض من الزور.

0: gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.